de hiç baktın mı? Merak edip arkana neden bulur güzelim? Kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim, kalır sanma.

0: Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchie, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصوصا ترکیه داینه رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Gida Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.

0: Tunalı, Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo, İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gide Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
3: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
11: Evo ifonetis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderre bir amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

adam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlememin içi har gibi. Bilemiyor ama ona çok yan-

Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

günleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizden ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondoy ele 3W çekit, TRT çekit, net çekit.

Yıldızlı Adın Yangrıgan Sadala namlıq programımızın bugünkü bölümünde yönelişimizni Türkistan'ın kən ufuklarına qaratmaqçımız. Qoyaş tuprakını asta asta pişirip atkan, keçi bolsa asmanlı insanlığı

0: Avatimiz. Чингиз Айтматов унун тили садды көрүнсүмү, бирок интайын күчтүү бир ички ритмди бойлоп маңдап. Көз-көз кайылган хашаметтик баян услубунун нер турушу аркылуу бивасты инсандын тасвирлери менен бириккенде текстлерге чуңкур бир маана катылымы багышлайды. Ар бир жумла окурманны өзүнүн ички дүйнөсү карап тартыдыган жиддий бир чакырыкка айланды. Onun eserlerde azap okubet pat pat ornası mı? Bırak bu ehval karangı bir ümitsizlikke etse alınıp gitmeydi. Yok dışla, şunun ölen bir vakitte kaytedin tepekkür kilişinin ve kaytedin esli kilişinin tuncu başınış noktasıdır. Sükut bolsa, onun bayallarda bir kuruk boşluk emez. Belki insan öz ehvazı bile yüzleşirgan kımmetlik bir meydan gaylındı. Aytmatov bu alaydılki bilen pekat bir ediplemez. Belki insanını Öz-özünü hesap kıtatışı çakırdıgan bir büyük bayanattır. TRT Uyghurçının hürmetli tıklasmelleri, Yıldızlar'dan yanırgan sadala nanlık programımızın bugünkü sani Muşiye'de ahırlaştı. Ama Türkistan yaylaklarının coşkun çanalı bir yenila kulkumuzda piçirlaşını izcil davumlaştırmakta. Çünkü bazı avazla baki, ula pekat anılıp lakanmay, belki insanın nah işçiliği yıldız dağıtıp sanat getirdi. Keler hep de yeni başka sadala bile uçraşkıça aman boğazla, gayr hoş.
1: Yıldızlar'dan yangırgan sada.

Hürmetlik radio anlıqçı əz qırındaşlar, Türk dünyasının münəvvərləri namlıq proqramımızın yeni bir sahanda sizlə bilən qayt yüz görüşdük. Bugünkü proqramımızda Akşemseddin və İstanbulun fətih qırınışı yetküzgən yol digən tim üstü toxtulumuz. Qınındıqda xalqara münasibətlə mütxəssisi doktor Demil Doğaç İpeknin bu vaxtik analizga qulaq sağa isilə. Dünyadaki en katta imperiyalarını kurgan bir milletinin iş izlerini pekat vakit tertibi boyunca bayan kılıngan bir tarihi kısa edep karış hem nadallık hem adaletsizliktir. İstanbul'un fetih kılınışı tarihi bir vakıa bulupluk anmaksızın, belki Anadolu Türklerde devletçilik inginin uygunup teşkilinişinin neticesidir. Bu devletin ulu da iki küçbaydı. Biri şeriat, Türk İslam Kanuni, yani bir tariqat, Yesevi'den təlim edip Anadolu'a gelgen Xurasan evliyaları. Yunus Emre'le, Giyikli Babala, Hacı Bektaşı Veli'yle, Hacı Bayram Sultan'la, Akça Koca Padişah'la, Xalık'ın ruhini ve zimenini şundak bir Ali Canap pidakarlık bilen yuğurgan ki, Türk İmperiyası bu menevi ximir duruşunun cismani gevdilinişi buldu. Biz dilgagan bu zatla pekat menevi dahilalı emez. Belki aynı vakitte halk bilen bir gevdige aylangan siyasi an idi. Mana bu Türk devletinin ulu da halkının devleti degen bu çençi yatıdı. Halk devlet emez, belki halkının devleti. Yani adaletini yaklaydıgan, puhralar arasındaki baraverlikke kapalatlık kıldıgan bir kurulma demektir. İmperiyanın dünyaya gelişi halkının coba müşakkatleri bilen bile pişbitilgen. Mutsavvıpla mektepleri halkının kazanığa arılışıp, dergahla pekat korsak toyguzduğalla emez, belki ruhunu uzuklandırdığan makalla gaylangan. Türk devleti manı bu iki asası amel üstüge kat kütügen. Bir pütü kanun, yani bir pütü ahlaktır. Halk biren bir gevdileşken, pidakarlık bilen yuğurulgan bir dünya devletidir. Türk devleti köçmen kabillerinin ötüşme yolu emez, belki yıldız tartkan bir adalet derhidir. Türk devletinin ruhu

fakat sultanlarının iradesi demez, belki Türkistan'dan gelen mutsavvıplarının nefsi de bu şekillengen. Bu ahval Türkler için devletten fakat bir siyasi teşkilatla emez, belki aynı vakitte bir ahlaki mimarlık işkirlikini mu namayan kılıdı. İstanbul'un fetih kılınışı yetkizgen yolda Akşemseddin fakat bir şeyhle emez, belki bir iddiyadır. O Şam'da doğulgan, göynükte hılvet kikirgen, ilim ve hikmetine ten ilgilgen Türk alımdır. Fatih Sultan Mehmet'nin menevi yetekçisi, iddiyani emeliyatka aylandığıgan ulu zattır. Onun içki dünyasındaki sebri bir dervişinin hikayesidir mi çunkur menegige. Fıkhı ve kalam bilen içindeki suallarga cevap tamamlagan Akşemseddin'in menevi bohrangı bitip kalıdı. Evliya Abdal Musa Hazretlinin kışı kabardı. Lekin Abdal Musa özünün kırıp kağıllıkını, ölümünün yakınlaşkallıkını eğitip, onu Ankara'ya Hacı Bayram Veli'nin yine kabardı. Akşemseddin çubuk deryası eğitip verip, yoldun ötkellerden Hacı Bayram Sultan'ına soraydı. Ola Selfasol hissedin onu bilimiz. Lekin özü Ankara'da, hazır orma vakti, onu buğday itizden taparlaysan deyip cevap verdi. Ankara'ya gitip bağında Hacı Bayram'ın dergahını soraydı. Ula onun dergahı hanıkası yok. Bazarının udulduğu bir harabilikte derveşler bilen birli yattı doğu deydi. Akşemseddin eyran kılıp Hacı Bayram Sultan'dak bir uluğ zat harabilikte kandak mı yata deydi. O bazağı verip bir top Adem'ni gördü. Ama halkı bulup doğan halkının otturusu da dervişanı kengen kişiyle dap ve dumbak çırıp atkan otturdu bolsa yerim belgici yalangaç bir mecnun usul oynama tattı. Bu kişi kolu da tilemçinin kaçısı bilen pul yığışkı başlaydı. O Akşemseddin aldığı gelip yenedeki kişilerde mi kaçın sunudu. Ulam akçı taşlaydı. Akşemseddin mi taşlaydı. Tilemçi bir akçıga bir Akşemseddin'e karaydı da o taşlayan pulunu yerge itip bir cezbe aldı da zikir etip samaklaşkı başlaydı. Akşemseddin açı kılınıp halkıdan çıkıp yolda uçuratkan tüncü kişinin Hacı Bayram Sultan'ına soraydı. O kişi bazarda dapçılıp usul oynaydı. Birip şu yerden tapkayan degen cevap ne biridi. Şunu bilen o akçısını itibetken Mecnun'un Hacı Bayram işkellikini düşündü. Kalbini bir hıl yirgin iş doğrusu kaplaydı. Akşemseddin bir tilemçigi mürt boğandan köre Şam'a kaytıp verip Zeyneddin hafiği mürt buluşunu karar kıldı. Lekin helepti konganda köygen bir çüşe onu çunkur tesir kıldı. Çüde boynuğa bir zincir başken. Zincirinin yeni bir uçu olsa Ankara'ya tutuşup Hacı Bayram'ın koldu iken. Oygunupla Ankara'ya karap kayt yolu çıkıdı. Çaşka vakti Ankara'ya gitip barıdı. Hacı Bayram Sultan'ını soraydı. Onu üyge yollaydı. Üyünün işçik aldığı da bir oğul turgan buludu. Salam verip özünü tanıştırdı. O kişimi orundan durup özünün Hacı Bayram Sultan'ın hizmeti dişkellikini, isminin Eşref oğlu Rumi işkellikini etidi. Ve sözüge mundak dep koşup koydu. Hacı Bayram Sultan dap ve sama pulunun üzgümü sopalırgımı hecrimeydi. Ulanı kisellerge yoksullaga ve kembegallerge takıtıp biridi. O pulla vakıftır. Onunla kol tek yüzülmeydi. Bu sözlerdenken Akşemseddin gaplet kağallıkını iskılıp derhal Hacı Bayram'dan yine kabağmakçı buldu. Eşref oğlu onunla Hacı Bayram'dan itizli işlevat kallıkını ve keçkurun kildi kallıkını etidi. Akşemseddin saklap duranmayı derhal itizgi yugurup verip sopulanın arası koşulup buğday uruşka başlaydı. Hacı Bayram onu körsümü yüzbemeydi. Tamak vakti gelgende Hacı Bayram hemmeylengi ülüşünü takıtıp Akşemseddin atlap ötüp hatta yenidiki itkim tamak verirdi. Akşemseddin işini bilmesinin it bilen birkaç idin tamak eşki başlaydı. Bu halet Hacı Bayram'ın kalbi için kurt tesir kılıp onunla ey kosa könlümüz gikirdin bir yere gel deyip yine çakırdı. Ve uluk fetih günü itip geliyordu. Akşemseddin askerinin aldığı mı arkası da memez belki del otursudur. Cebeli, Kamıkar Bey, Battal Gazi, Ulubatlı, Hasan Katarlık Nurgullu'an Gazi Dervişle Sipillah'ı karap yürüş kılıdı. Tan yürüşkü az kalanda goya kıyametsiz bir eşir namayan buludu. Şehitle kabirli durup tuprak kıdem basıdı. Sipillah fakat taşla yığındı semiz, belki bir devir ahırlaşıp yeni bir devirde başlangancaydı.
1453 yılı royap çıkan bu fetih, ezelden ebed sözülgan bir uluğ var yürüyüşünün namayendisi buludu. Çünkü İstanbul'un fetih kılınışı pekat ötmüştü kolu geltirilgen bir galibiyle emez, belki her daim çinlikini saklap durduğun bir gaye ve hayati küçük olgan canlık bir ruhtur. TRT Uyghurçının hürmetlik ihlasmalları, Halkara Münasvetli Mütkessi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına, kiler hepte kayıt görüşküce aman boğaçlı, hayır hoş.

Yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

yaşadım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok

gördüm. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџан Кара радио садаје Турција.
12: Да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
14: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: It Türkiye hangia radioya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yaşadım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz da Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboruva glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap, açılır kara kaplı bir kitap, zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Yazın bitti.
1: Bitti.
0: İskiden bağlarına almıyorlardı sonu. Bir kullanmıyorlardı. Hazır yukarılardan çevreler bağlarına. Mahsullerini sularga. Çeşken eybirlerin.
1: Sugarırga indi değil mi? Tufrakını sugarırga.
0: Sularga, sularga.
1: Yizimlerin üstlerine.
0: Tabii. Yizim bulsun. Bütün eybirde şeşüşüler var.
1: Bütün eybirge su gerek.
0: Gerek. Can bulgan eybirlerin hepsine su gerek.
1: İyi. Edemge de, hayvanga da, üzümlüklerge de. Ülenlerge de.
0: Yangır yağıptırsa, Haziran'ın sınlarına yangır bulsa tabii belki agar. Ama akbiya da bilir.
1: İskak abi, bunda balıklar var idi mi? Hazır var mı onlar?
0: Hazır yok.
1: Siz üsken dekşken şahında barıydı mısın?
0: Biz bala zamanında barıyı.
1: Siz balık tutaydınız mı bundan?
0: Yaz, kış tutayık.
1: Tutup aşıydınız değil mi?
0: He, aşıydı. Bunun kavuşkan yeri var tüben yakta. Aşağı yukarı bir kilometre, bir buçuk kilometre. O Alaşehir çayıydı biz indi. Zor ansı. Niçe tane çay tügele.
1: Şunda kuşulalar değil mi?
0: Kuşular. Ağıp gite, o yılgada daha köp bulayı. Anlam bizim yılgalarına ağayı indi, örmeli yeşulay. Tutayık.
1: Balık tutarga yeriysiz misin hazır? Balık tutarga kayda olsa yeriysiz mi? Elle yılga yok mu Türkiye'de hazır balık tutatırgan?
0: Yılganı bilmiyim de göletlerge, barajlarga barabız.
1: Küllerge indi.
0: Küllerge.
1: Mahsus yasalgan kül.
0: İyi.
1: Anda balık tutasız indi.
0: Balık tutabız.
1: Anda ibet indi.
0: Yılgalar var mı yok mu ansın bilmiyim. Akkan yılgalar. Balık var mı ansın bilmiyim biz.
1: Siz ul balıkını tutar için akşa para tülüysiz mi?
0: Yok.
1: Buşka.
0: Yok. Yani akça barıp masraf itken yine. Yani
1: yol beyesi gene.
0: Yok he yol. Aşacak geçecek yani o da piknik gibi bir şey bula.
1: Nişe şakırım oldu ne sizden şuşa gırsı oğulundan şu balık tutatırgan küller. Nişe şakırım. Nişe kilometre.
0: Yakınlarda da var. Misal 50-60 kilometre. Yeri kire 80-100 kilometre kabarabız. 200 kilometre kabarabız.
1: Maşallah. İskak abim ne siz bala çağında şuşa yılgadan İyi. Tutkan balık temlerek idi mi? Elleyin de hazır münaşılar yırakka varıp tutkan balıklar temlerek mi?
0: Suğu temiz bulgan yerinin balığı temli bula. Yani iskiden temiz agayı yılgabız temli bulayı.
1: Elikteki vakitte şistaydı su ayı mı? Siz, temiz temli, şista diyen siz temli ayı mı?
0: Temiz iyi. Hazır ister istemez kirlene. Göletlerde de kimi göller.
1: Göllerde.
0: Pısırak bula. Yani suğu koka. Veya akıntısı yok, kuşluğu yok. Alarda balıklar ulaklı temli bulmuyor. Ama suyun karadığın zaman zaten appak buldu mu, o zaman balığı da temli.
1: Balığı da temli.
0: Havası da temli.
1: Bu külde hazır kıyın uşa yoktur yine balalar kıyın milardır su kıp bulan çağında. Su kırmilardır. Olar.
0: Şu anda leyle serin gitti. Akkanda bilmiyim kilip yüzücü balalar vardır hamanda.
1: Bir şey değil mi? Etiyenilerine. Biz de şuna kıyılaydık.
0: Biz de eğitmişim.
1: Şimdi tizrek yine kaldırıp su kıyılıp kızı vakitte istedi. Su kıyılıp. Onlar da belki kıyıladır. Kim bile?
0: Kıyıladır.
1: Şuna. Onlar da temiz mi, şista mı, tüyür mü su bulsa kıyılıp şakalar baka kırık. İyi. Bunda şimdi komuş bilen üsken. Bunda yılanlar, kobanlar var diye eteler. Şulay var mı onlar?
0: Yılan zaten... Biz Balavat'tan birli bar.
1: Var aynı. Kobanlar var mısın?
0: Su yılanı bulayı, su akmaga su yılanı görmüyor biz. İskiden su akka açtın, her yerde su yılanı bulayı.
1: Onlar yüzüp gilgenlerdir indi ayım o koş.
0: Tabii yüzüp gile. Yüzüp gile.
1: Türkiye'de kobanlar küp değiller. Sizin oğul tiresinde var mı kobanlar?
0: Kobanlar.
1: Dunguzlar, dunguz. Evet, dunguzlar. Koban dunguz indi bizde. Var aynı.
0: İskiden de barıyı da. Bu atlet öyle hazır köveydiler. Aşarga köp herhalde.
1: Öyle galarının yüzlerini aşağıganlardır. Hazır indi. Onlar yüzleri aşarga zilep gireler.
0: İyi.
1: Yarar. Ağa birsin indi bu su bitmesin. Tatar oğlu da bitmesin.
0: İyi.
1: İnşallah. Tuğan televiz bitmesin. Müslümanlar bitmesin. Şulay matur itip. Şuşu akkan sular. Bizden jırlarımız da bit. Sular, küller, yılgalar turunda şulay bit.
0: İyi.
1: Şuna göre inşallah. Yarı rahmet sizge.
0: Akkan sudan yer çıkarganlar.
1: İyi. Bilmişsiniz mi
0: birer? Artık kendiler yer çıkarganlar.
2: Татарстан башкаласы Казандан тавышларын алып баручы Болгар радиосы журналисты Фойл Агыймадовның Түркиянең Эге диңгезе төбегендә урнашкан Гүрсу татар авылы турындагы язмасы белән таныштырубызны Түркия авызы дулкыннарында киләсе сәшәмбе көнгә җырлашыбызны дәвам итәрбез.
3: Татарстан хәбәрләре.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен по радио тай?
8: Инджан Кара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
15: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radyo ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestino, bu yayın labarı.

0: Ekranı.
1: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turquía.
16: Efir de Turquía ovoz radio sa.
17: It Turquía hangia radio ya.
9: Oldu Radio Glas Turquía.
18: Turquía ünü radiosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
12: Da Türkiye radyoda.
13: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
14: Peter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye. Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.

Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Türkiye Ovası.
1: Dipleyer Türkiye'nin tehdi radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovozi Radiosu.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.